0: Aqle min e derdu ina.
1: Radio Veng. Radio Veng.

0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 3340.

Robert, come on.

Radio Wêng. Radio Wêng.

0: konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.

0: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Her adımda daha fazla üretim, daha güçlü ekonomi, daha canlı bir sosyal hayat ve geleceğe güvenle bakan bir Diyarbakır için çalışıyoruz. Projelerimizle büyüyen, birlikte güçlenen bir Diyarbakır için mavi liste olarak Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na adayız. Tüm üyelerimizden ve Diyarbakır halkından desteğinizi istiyoruz. Mavi liste adayı Mehmet Kaya.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 779 lira 90 kuruş, manvit tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalın yumurta otuzlu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Bey.

0: Em de her gavekê de jibo ku bajarê me Amed bêtir hilberînê bike, aboriya xwe xurttir bike, jiyaneke civakî ya zindîtir bijî û bi bawerî li pêşerojê binêre dixebitin. Em namzetê odeya bazirganî û pîşesaziyê ya Amedê ya lîsteya şînin. Em ji hemû endamên xwe û ji gelê Amedê pişkiriyê dixwazin. Namzetê lîsteya şîn Mehmet Kaya.
1: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

kızı nerede nasıl görsem aklımı başımdan alır razı. Saçları şıra köpüğü desem kaşları bıçak izi kırmızı. Yakut pullarımı desem ne bu görkem, kanlı göz bebeklerindeki yazı, beni nasıl büyüledi bilmem. Kirpikleri, kirpikleri örümcek kırmızı.

başım sersem sevdim jilet diyen kızı. Göğsümdeki kumrular değsem gagalar sevildi kırmızı. İçersek kezap içer hem sarhoş da olmaz azıp bazı. Yasak bölgelerine insem tüyleri sıgan kırmızı. Gece gündüz tek düşüncem kaşıklarımdaki ince sızı.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Her gamede maver ve amed oke berar dişeci zedebiyo. Ekonomiyek bi hezar, cüyek cimatiye gane yar, o ama yok ek biri baveriyo yo şoglene. Masayı listeye keveye odaya bazdırganiyo saniye ya amedire namzede. Arman cema amedeko, projeye ma reyde pilu kurt bubo. Ma pero endamanı hu uşare amedire paşta işvazene. Namzede listeye keve Mehmet Kaya.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 319 lira 90 kuruş. Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 349 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Reklamları dinlediniz.
6: دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو ایراکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر وجیز

Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Veng Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. TAP Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesi ile 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
4: Her adımda daha fazla üretim, daha güçlü ekonomi, daha canlı bir sosyal hayat ve geleceğe güvenle bakan bir Diyarbakır için çalışıyoruz. Projelerimizle büyüyen, birlikte güçlenen bir Diyarbakır için mavi liste olarak Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na adayız. Tüm üyelerimizden ve Diyarbakır halkından desteğinizi istiyoruz. Mavi liste adayı Mehmet Kaya.
0: Reklamları dinlediniz.

Deng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Partili Sevilay Çelenk AKP-MD'ye yaptığı konuşmada ailem güvende operasyonlarına tepki göstererek LGBTİ artılara yönelik baskılarla aile güvende olmaz, aile için tehdit, hukukun üstünlüğünün dışında kalan uygulamalardır dedi. Sürece dair değerlendirmelerde bulunan DBP Kadın Meclisi Sözcüsü Berivan Bahçeci, kadınların kurulacak komisyonlarda yer alması gerektiğini belirterek, kadınsız barış ve demokratik toplum asla inşa edilemez dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirildiği ileri sürülen spekülasyon nedeniyle gözaltına alınan 4 kişi hakkında daha tutuklama kararı verildi. Sermaye piyasalarındaki fon soruşturması kapsamında AKP'nin eski milletvekili ve Erdoğan'ın eski danışmanı Profesör Doktor Ertan Aydın'ın da şüpheli olarak dosyaya dahil edildiği belirtildi. Yaşı büyütülerek müebbet hapis verilen Emrah Bayram'ın yeniden yargılanma talebinin reddedilmesine dair itiraz da reddedildi. Avukat Derya Yıldırım kararı hukuksuzlukta ısrar olarak yorumladı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında ifadesi alınan Burçin Kahraman, Tuncay Sonel'le ilgili yeni iddialarda bulunurken dosya avukatı Ali Çimen, Sonel ile eşinin yanıtlaması gereken soruları sıraladı. Çocukların yaşam hakkı için Van'da kilise doğru başlattığı 1000 kilometrelik yürüyüşü 21. gününde sürdüren çocuk gelişim uzmanı Tanyel Süzer, çocukları korumak sadece ebeveynlerin görevi değil, hepimizin dedi. İş cinayetlerinin en fazla işçilerin örgütsüz olduğu alanlarda yaşandığını belirten Dev Yapı İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, iş cinayetlerinin önlenebilir olduğunu belirterek örgütlü mücadeleye çağırdı. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Televizyon programlarında kadına biçilen ideal rollerin iktidarın aile politikalarından bağımsız olmadığını vurgulayan yönetmen Şükran Demir, bununla toplumsal gerçekliğin görünmez kılınmaya çalışıldığını, şiddetin meşrulaştırıldığını söyledi. Küçükçekmece'de Bilsem ve Mesem öğrencilerinin eğitim gördüğü binanın tuvaletinde bulunan tabancanın okul müdürü yardımcısına ait olduğu ortaya çıktı. Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı. T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesapları kapatıldı. Kapatma, sosyal medya hesapları ve web sitelerine verilen erişim engelleme kararlarının ardından geldi. Kürtçenin varlığını koruması için ana dilde eğitimin yanı sıra kurumların birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan yazar Mem Baver, dili öğretmek sadece annenin görevi değildir dedi. Kürt tarihi ve kültürünü konu eden mitolojik destanları besteleriyle yeniden yorumlayan besteci ve müzisyen Kemal Yıldırım, geçmiş ile bugün arasında bağ kurmaya çalışıyor. Sanatçının Hişyarı eserini Metropolitan Avrupa Orkestrası seslendirecek ve birlikte çalışacaklar. Ağrı ve Kars'ta şap hastalığı nedeniyle hayvan borsalarının bir aylığına kapatılması, kentlerdeki hayvancılığı durma noktasına getirdi. Veterinerler, aşı karşıtlığı tabloyu ağırlaştırıyor, aşı yaparak hastalıkların %80'inin önüne geçebiliriz dedi. Manisa'nın Soma ilçesinde İmbat Madenciliğe ait maden ocağında önceki gün meydana gelen göçük sonrası mahsur kalan 7 işçiden 5'i yaşamını yitirdi. ABD'nin Orta Doğu'ya 3. uçak gemisini ve binlerce ek asker göndermeye hazırlanması petrol piyasasındaki riskleri tekrardan gündeme getirdi. Brent petrolün varil fiyatı 102.34 dolar olurken ABD ham petrolü 92.60 dolar seviyesine çıktı. Suudi Arabistan Husileri hedef alırken Husiler de Yemen hükümeti güçlerini hedef aldı. İsrail ise Filistin'e dönük saldırılarını sürdürdü. İran Hürmüz Boğazı'nda vurulan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait 3 petrol tankerinin İran'ın kurduğu Basra Körfezi Su Yolu İdaresi'nin uyumsuzluk listesinde listelendi. Yer aldığı için hedef alındığını duyurdu. NASA ile SpaceX'in Crew 13 görevi kapsamında uzaya gönderilen 4 kişilik ekip, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. Mürettebat, yaklaşık 6 ay boyunca bilimsel araştırmalar ve bakım çalışmaları yürütecek. Bazı bölge illerindeki en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 21 derece, Elazığ 19 derece, Mardin 22 derece, Van 18 derece, Urfa 25 derece, Muş 19 derece, Şırnak 22 derece, Batman 23 derece, Hakkari 21 derece, Bitlis 15 derece, Siirt 23 derece, Adıyaman 23 derece.
Döviz kurları: dolar 49.14, euro 55.38, gram altın 6608 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Guhdarin aziz, le mali u kuçeye, le bazaran u parkan, le her deri u her gavi, bu zamane hu bahıbı, bu kenunu havnan bebinin, zamane me her tiştemeye, zamane me hilinu hebunameye.

Bang Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Partili Sevilay Çelenk AKP'de yaptığı konuşmada ailem güvende operasyonlarına tepki göstererek LGBTİ artılara yönelik baskılarla aile güvende olmaz, aile için tehdit, hukukun üstünlüğünün dışında kalan uygulamalardır dedi. Sürece dair değerlendirmelerde bulunan DBP Kadın Meclisi Sözcüsü Berivan Bahçeci, kadınların kurulacak komisyonlarda yer alması gerektiğini belirterek, kadınsız barış ve demokratik toplum asla inşa edilemez dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirildiği ileri sürülen spekülasyon nedeniyle gözaltına alınan 4 kişi hakkında daha tutuklama kararı verildi. Sermaye piyasalarındaki fon soruşturması kapsamında AKP'nin eski milletvekili ve Erdoğan'ın eski danışmanı Profesör Doktor Ertan Aydın'ın da şüpheli olarak dosyaya dahil edildiği belirtildi. Yaşı büyütülerek müebbet hapis verilen Emrah Bayram'ın yeniden yargılanma talebinin reddedilmesine dair itiraz da reddedildi. Avukat Derya Yıldırım kararı hukuksuzlukta ısrar olarak yorumladı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında ifadesi alınan Burçin Kahraman, Tuncay Sonel'le ilgili yeni iddialarda bulunurken dosya avukatı Ali Çimen, Sonel ile eşinin yanıtlaması gereken soruları sıraladı. Çocukların yaşam hakkı için Van'da kilise doğru başlattığı 1000 kilometrelik yürüyüşü 21. gününde sürdüren çocuk gelişim uzmanı Taniel Süzer, çocukları korumak sadece ebeveynlerin görevi değil, hepimizin dedi. İş cinayetlerinin en fazla işçilerin örgütsüz olduğu alanlarda yaşandığını belirten Dev Yapı İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, iş cinayetlerinin önlenebilir olduğunu belirterek örgütlü mücadeleye çağırdı. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Televizyon programlarında kadına biçilen ideal rollerin iktidarın aile politikalarından bağımsız olmadığını vurgulayan yönetmen Şükran Demir, bununla toplumsal gerçekliğin görünmez kılınmaya çalışıldığını, şiddetin meşrulaştırıldığını söyledi. Küçükçekmece'de Bilsem ve Mesem öğrencilerinin eğitim gördüğü binanın tuvaletinde bulunan tabancanın okul müdürü yardımcısına ait olduğu ortaya çıktı. Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı. T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesapları kapatıldı. Kapatma, sosyal medya hesapları ve web sitelerine verilen erişim engelleme kararlarının ardından geldi. Kürtçenin varlığını koruması için ana dilde eğitimin yanı sıra kurumların birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan yazar Mem Baver, dili öğretmek sadece annenin görevi değildir dedi. Kürt tarihi ve kültürünü konu eden mitolojik destanları besteleriyle yeniden yorumlayan besteci ve müzisyen Kemal Yıldırım, geçmiş ile bugün arasında bağ kurmaya çalışıyor. Sanatçının Hişyarı eserini Metropolitan Avrupa Orkestrası seslendirecek ve birlikte çalışacaklar. Ağrı ve Kars'ta şap hastalığı nedeniyle hayvan borsalarının bir aylığına kapatılması, kentlerdeki hayvancılığı durma noktasına getirdi. Veterinerler, aşı karşıtlığı tabloyu ağırlaştırıyor, aşı yaparak hastalıkların %80'inin önüne geçebiliriz dedi. Manisa'nın Soma ilçesinde İmbat Madenciliğe ait maden ocağında önceki gün meydana gelen göçük sonrası mahsur kalan 7 işçiden 5'i yaşamını yitirdi. ABD'nin Orta Doğu'ya 3. uçak gemisini ve binlerce ek asker göndermeye hazırlanması petrol piyasasındaki riskleri tekrardan gündeme getirdi. Brent petrolün varil fiyatı 102.34 dolar olurken ABD ham petrolü 92.60 dolar seviyesine çıktı. Suudi Arabistan Husileri hedef alırken Husiler de Yemen hükümeti güçlerini hedef aldı. İsrail ise Filistin'e dönük saldırılarını sürdürdü. İran Hürmüz Boğazı'nda vurulan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait 3 petrol tankerinin İran'ın kurduğu Basra Körfezi Su Yolu İdaresi'nin uyumsuzluk listesinde listelendi. Yer aldığı için hedef alındığını duyurdu. NASA ile SpaceX'in Crew 13 görevi kapsamında uzaya gönderilen 4 kişilik ekip Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. Mürettebat yaklaşık 6 ay boyunca bilimsel araştırmalar ve bakım çalışmaları yürütecek. Bazı bölge illerindeki en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 21 derece, Elazığ 19 derece, Mardin 22 derece, Van 18 derece, Urfa 25 derece, Muş 19 derece, Şırnak 22 derece, Batman 23 derece, Hakkari 21 derece, Bitlis 15 derece, Siirt 23 derece, Adıyaman 23 derece.
Döviz kurları: dolar 49.14, euro 55.38, gram altın 6.608 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar. Em de her gavekede jiboku bajareme Ahmet Beytir hilberini bike, aboriya xo xurttir bike, jiyaneke civaki ya zindîtir bijî û be baweri li peşeroje binêre txebitin. Em namzeti odeya bazirganî û pişesaziye ya Ahmet'e ya listeya şînin. Em ji hemû endamên xwe û ji gelê Ahmet'e pişkiriye dixwazin. Namzeti listeya şîn Mehmet Kaya.
1: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 779 lira 90 kuruş, manvit tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalın yumurta otuzlu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Amka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Amka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 399.90 lira. Yayla Gönen baldo pirinç 5 kilogram 419.90 lira. Öncü domates salçası 3200 gram ev tipi 319.90 lira. Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 349.90 lira. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.

0: مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی ما به خبران دویان ورنشمه دهیم ورفکا مجلس جنیان ده بی پی بیروان بحچیجی در حق پروسسی ده ارجنا ایش کرد و دیار کرد جنیگانی کمیسیون که دو بری راش دشته جای خوب بگیری اووا آشتی و جماعت دموکراتیکی به جنیان قطی نیشکن و برو راش دشت در حق چارکستانی به سبب سپیکولاسیون که آمه ایدیا کردش بازار سرمایه ده ورازیا هتی سردوزگیریا کمار استنبول را آمه بی دسمن کردش قراری تپشتش ایدیا Diyarbakır vekili verdiği AK Parti Uşurma'da verdiği Erdoğan'ı Profesör Doktor Ertan Aydınzi seçtikler ki dosyacı persayışı fodye bazarı sermayeyi. İtiraz eki evveri red kardışı vaştışı anci muhakeme kardışı Emrah Bayramı ke Emre Ey Pil kardbi u bebet hapstabici haber et kardış avukat ederya Yıldırım karar ise ısrar kardışı ve hukuki ercina. Burçin Kahraman Yake Çerçeve Cipersayışı Gülistan Dokuye'de ifade da, İdai Neve'ye der Hakit Tuncay Soneli de da, La Avukati Dosya Ali Çipe Persaneke Sonel U Cinya Ey Gadi Cevap Bide Rezekert. Tadiyel Suzerol Pispore Avel Berdişi Tutake Rayış Yaşıkı'ya Hazar Kilometre Yöke Valra Verbi Kilisi Sebede Hakı Cüviyeşi Tutan Despeker Röja Bistu Yevne De Devam Keno Uva Pavutuşi Tutan Tedya Vazifeye Dadi Uba Biyanyo Ma Peruneyo Sereki Peru'yu dev yapı işi Özgür Karabulut diyar kert cidayeti kari zederi vareyke karikere cide bire hıstereye de vraz yeri diyar kert cidayeti kari eşkere bere vildarlayış uvek da tekuşin bere hıstini bero kerdiş. Dıştok ben baver semedoke kurt ki bir ayı şoku bu pavo herci perverdi biz vali dayike gadi sazge zipya bu xebetiye bala ant ne yevi uva Mustayiş Zuadi Tenya vazifeye dayık ediyor. Diyar Koçuk'e nisibini bir dili de bir işkence Ahmet Esmen kardeş Upeyli de tepişe bir ay şanslı senaryoyu Ercina Uva Armancı Yevde'ye inan o yöke işkence normal bir kere seke Çin'e biyo bir mojne u işkence kerdoğan pak bir kere. Grevtüşe bazarı hayvanali agri u kartsi sebedeli ve şaşebiye aşbeke pestavarya bajaran ar noktaya vındarda işi. Veteriner ava heveriye aşıya tabloyu gran keno bağışı kerdişi maaşike de sera heştay neveşan bide vındarda iş. Kazaya somaya manisayda ocağı madeniye imbat maden keride roja veri trokevte vraz yabı hüt karkereke ase mendibi paç karkeri dünyaya kubeden dayı. Arabistan-ı Suudi Hüsyan hedef kırıldı, Hüsyan zihazan-ı hükmatı Yemen'i hedef kırıldı. İsrail zihiri şanıhı Filistin'i sero devam kerdi. İradi diyar kert hiri tankeri neftiyeke ayde emiryani Arabiye biyayeye u boğazı hürbizide abe perudayışı semedoke liste abe hemkariya idar irayri avaya köfezi basrayke iradi avan kerdo de biye hedef kırıldı. Yevileya İradiya Rehistı da Afya Miyadetevi Aşkere Yokuya Ke Platformi Medya Dijitali de Kert Selahettarani İran Revekdake Cezaya Kapçı Kerdişi Der Hakı Deyirbazde Paresto Ahmedi U Heştkar Kere Konseri Kervan Sarayı Diya Cağardışı Ceberov Darnayış Koştari Azizi Mabey Peyni Haberani Hu Bumane Veşide
1: Radyo Veng

0: yek xweş lazım eş yardım zanyar bi xabara babukala fam teda xuya
1: fam teda xuya fam teda xuya
0: qalta jazirin sari her kesi dendin fayda ne kadar dümeş ki veya tavala şaşa jgana tamam bi afiye turuşak fabi gel zıvırra zaman bure salon hatta ki fam kir teş bora kar kir iroj mara ya sabiş tara

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Her adımda daha fazla üretim, daha güçlü ekonomi, daha canlı bir sosyal hayat ve geleceğe güvenle bakan bir Diyarbakır için çalışıyoruz. Projelerimizle büyüyen, birlikte güçlenen bir Diyarbakır için mavi liste olarak Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na adayız. Tüm üyelerimizden ve Diyarbakır halkından desteğinizi istiyoruz. Mavi liste adayı Mehmet Kaya.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng.

0: Reklamlar. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 779 lira 90 kuruş, manvit tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalın yumurta otuzlu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.

Ab xeyr goştaran ma yerciye ez delal ma heni miyane hevti her roj saat şeşe şanide ma bene meymane şima. Xuvira mekere ma veng radyoda beren tehet. Ma bene vengeşma, vaşti şeşma u ma bideyran şimadire.

0: Reklamlar. Em de her gavekê de ji bo ku bajarê me Amed bêtir hilberînê bike, aboriya xwe xurttir bike, jiyaneke civakî ya zindîtir bijî û bi bawerî li pêşerojê binêre dixebitin. Em namzetê odeya bazirganî û pîşesaziyê ya Amedê ya lîsteya şînin. Em ji hemû endamên xwe û ji gelê Amedê pişkiriyê dixwazin. Namzetê lîsteya şîn, Mehmet Kaya.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi, 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı, 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
0: Reklamları dinlediniz.

0: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Gamede maver be amedo ke berar dişeci zede biyo. Ekonomiyek be hezar, cüyek cimatiye gane yar, o ama yok ek biri baveriyo yo şoglene. Masey listeya keveyi odaya bazdırgani usaniye ya amedire namzede. Arman cema amede ko, projeye ma reyde pilu kurt bebo. Ma pero endamanu hu uşare amedire paşta işvazene. Namzede listeye keve Mehmet Kaya.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 319 lira 90 kuruş. Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 349 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Reklamları dinlediniz.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı, artan kadın katliamlarına karşı başlatacakları Kadın Adalet ve Hafıza Nöbeti'nin deklarasyon açıklamasını Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Roza Kadın Derneği binasında gerçekleştirdi. Kadınların adalet arayışının görünür kılınması amacıyla düzenlenen Kadın Adalet ve Hafıza Nöbeti, 6 Ekim 2026 Salı günü saat 12.30'da Diyarbakır Adliyesi önünde başlayıp 10 hafta boyunca her salı aynı yerde ve aynı saatte devam edecek. Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 7. gününde sürdü. Fuarda Özgürlüğün Sesi ve Kardeşliğin Sembolü Aram Tigran başlığıyla panel düzenlendi. Aram Tigran'ı yakından tanıyan sanatçılar Dilovan, Delil Dilanar, Neşet Güçmen ve Kakşar Oremar sanatçının yaşamını, müziğini ve Kürt müziğine bıraktığı mirası anlattı. Panele çok sayıda sanatçı ve yurttaş da katıldı. DEM Partili Kızıltepe Belediye Meclis üyeleri, partinin ihraç ettiği Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek'i protesto ederek istifa etmeye çağırdı. Mezopotamya Ajansı'nın Kürtçe yayın yaptığı X hesabı, BTK kararıyla Türkiye'de erişime engellendi. Ajans, Kürtçe paylaşımlarına yeni hesabı üzerinden devam edeceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan 2. Fon Kurulu toplantısında 30 Eylül 2026 tarihli SPK kararları doğrultusunda hesaplanacak net yatırım tutarının belirlenmesine ilişkin çalışmalar ele alındı. Toplantıda ayrıca fon hesaplarına yapılacak ödemelere ilişkin ikinci düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirildi. AKP Grup Başkan Vekili Efkan Ala, mecliste yeni yasama yılı resepsiyonunda Kürt meselesinin çözümüne ilişkin yürütülen sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Meclisin izleme komisyonu rolü üstleneceğini belirten Ala, hassasiyet ve provokasyonlara karşı dikkat çağrısı yaptı. Yeni Parti, milyarlarca liralık fon vurgunu skandalına bakanların, bakan yardımcılarının ve milletvekillerinin dahil olduğunu iddia ederken, AKP'li Şamil Tayyar'dan da "Vurgun mahallindekiler bizim çocuklardı" şeklinde açıklama geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında erişime engellenen haber sitesi T24, yeni adresi üzerinden okuyucularıyla yeniden buluştu. Eğitim ve öğretimde birçok sorunun olduğunu belirten Eğitimsen Yüksek Öğretim ve Eğitim Sekreteri Evrim Güles, öğrencilerin sorunlarının güvenlikçi politikalarla çözülemeyeceğini vurguladı. Jineoloji Dergisi ve MKG, katledilen gazeteci, Jineoloji Akademisi üyesi ve Jineoloji Dergisi Yayın Kurulu üyesi Nagihan Akarseli 4 Ekim'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Ayşeşen Parkı'nda saat 14'te anacak. Eğitimsen İzmir 2 No'lu Şube, Bayraklı Şehit Uğur Sarıkaya Ortaokulu'nda bir öğrencinin çantasında kesici ve ateşli silah bulunmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, okullardaki şiddetin münferit vakalar olarak görülemeyeceği ve öğrenci ile eğitim emekçilerinin can güvenliğinin tehdit altında olduğu belirtildi. Demokratik Modernite dergisinde yayınlanan yazılar nedeniyle derginin eski sorumlu yazı işleri müdürü Ramazan Yurttapan, editörü Haydar Ergül ve 4 yazar hakkında açılan dava ertelendi. Şırnak Silopi ilçesinde 29 Eylül tarihinde gözaltına alınan DEM Parti Meclis üyesi Rıdvan Yusufoğlu ve Özgür Kadın Hareketi aktivisti Dilan Yörüklü serbest bırakıldı. İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde 28 Eylül'de gece vardiyasında yemek yiyen 30'dan fazla çalışanın mide bulantısı, kusma, ishal ve ateş şikayetleri yaşadığı öğrenildi. Bir çalışanın yoğun bakımda olduğu belirtilirken, zehirlenmenin öğlen çıkan yemeğin gece yeniden ısıtılarak servis edilmesinden kaynaklandığı iddia edildi. İstanbul Ticaret Odası'nın Eylül 2026 verilerine göre İstanbul'da 336 üründen 207'sinin fiyatı arttı. 43'ünün fiyatı düştü. En yüksek fiyat artışı özel üniversite eğitim ücretlerinde, en büyük düşüş ise Erik'te görüldü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valdai Forumunda yaptığı sert açıklamada Anakara dışındaki toprakları dahil Rusya'ya doğrudan bir saldırı veya abluka girişiminde ülkesinin nükleer silahlar dahil sahip olduğu tüm cephaneyi kullanacağını söyledi. Rusya'nın Avrupa'ya saldırma planı olmadığını savunan Putin, Batı'yı nükleer tehdit retoriğini tırmandırmakla suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı büyük ölçüde yenilgiye uğrattıkları iddiasını yineleyerek, "Bu iş çok hızlı bir şekilde sona erecek, bittiğinde ise petrol fiyatları tepe taklak düşecek" dedi. İtalya'daki Carlo Besta Nöroloji Enstitüsü ve Milano Politeknik Üniversitesi araştırmacıları, mitokondrileri işlevlerini bozmadan özel nano malzemelerle kaplamayı başardı. 2023'te kurulan Brainis laboratuvarındaki çalışma, hücresel tedavilerde yeni olanaklar sunabilir.
İran ve ABD arasındaki gerilimin ardından Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerini kısıtlayan İran, bu kez Boğaz'dan düşman ülkelerin askeri sevkiyatını engellemeye hazırlanıyor. Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim koşulları ve bütçe kesintilerine karşı düzenlediği protestolar Fransa geneline yayıldı. Devam eden lise öğrencilerinin eylemlerinde 400 lise kapatıldı, 2000'den fazla kişi gözaltına alındı. ABD ile İran arasındaki dolaylı müzakereler çıkmaza girerken Washington bölgeye 3. uçak gemisi taarruz grubunu sevk etti. ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayındaki ara seçimler sonrası askeri saldırıları artırabileceği sinyalini verirken, Tahran olası geniş çaplı saldırıya karşı Orta Doğu dışındaki hedefleri de kapsayan daha sert bir karşılık planlıyor. Bilim insanları Sakkara'da 1940'larda bulunan ancak kaybolan 5000 yıllık eserin arşiv fotoğrafını yeniden inceleyerek Kraliçe Meretneit'in kendi başına hüküm süren ilk kadın firavun olabileceğine dair yeni bulgular elde etti. Araştırma Prague Egyptological Studies dergisinde yayımlandı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

لشكك نادر بجيب يأذن العرب دار وحلبه بحصاب نيادي

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı, artan kadın katliamlarına karşı başlatacakları Kadın Adalet ve Hafıza Nöbeti'nin deklarasyon açıklamasını Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Roza Kadın Derneği binasında gerçekleştirdi. Kadınların adalet arayışının görünür kılınması amacıyla düzenlenen Kadın Adalet ve Hafıza Nöbeti, 6 Ekim 2026 Salı günü saat 12.30'da Diyarbakır Adliyesi önünde başlayıp 10 hafta boyunca her salı aynı yerde ve aynı saatte devam edecek. Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 7. gününde sürdü. Fuarda Özgürlüğün Sesi ve Kardeşliğin Sembolü Aram Tigran başlığıyla panel düzenlendi. Aram Tigran'ı yakından tanıyan sanatçılar Dilovan, Delil Dilanar, Neşet Güçmen ve Kakşar Oremar sanatçının yaşamını, müziğini ve Kürt müziğine bıraktığı mirası anlattı. Panele çok sayıda sanatçı ve yurttaş da katıldı. DEM Partili Kızıltepe Belediye Meclis üyeleri, partinin ihraç ettiği Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek'i protesto ederek istifa etmeye çağırdı. Mezopotamya Ajansı'nın Kürtçe yayın yaptığı X hesabı, BTK kararıyla Türkiye'de erişime engellendi. Ajans, Kürtçe paylaşımlarına yeni hesabı üzerinden devam edeceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan 2. Fon Kurulu toplantısında 30 Eylül 2026 tarihli SPK kararları doğrultusunda hesaplanacak net yatırım tutarının belirlenmesine ilişkin çalışmalar ele alındı. Toplantıda ayrıca fon hesaplarına yapılacak ödemelere ilişkin ikinci düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirildi. AKP Grup Başkan Vekili Efkan Ala, mecliste yeni yasama yılı resepsiyonunda Kürt meselesinin çözümüne ilişkin yürütülen sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Meclisin izleme komisyonu rolü üstleneceğini belirten Ala, hassasiyet ve provokasyonlara karşı dikkat çağrısı yaptı. Yeni Parti, milyarlarca liralık fon vurgunu skandalına bakanların, bakan yardımcılarının ve milletvekillerinin dahil olduğunu iddia ederken, AKP'li Şamil Tayyar'dan da "Vurgun mahallindekiler bizim çocuklardı" şeklinde açıklama geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında erişime engellenen haber sitesi T24, yeni adresi üzerinden okuyucularıyla yeniden buluştu. Eğitim ve öğretimde birçok sorunun olduğunu belirten Eğitimsen Yüksek Öğretim ve Eğitim Sekreteri Evrim Güles, öğrencilerin sorunlarının güvenlikçi politikalarla çözülemeyeceğini vurguladı. Jineoloji Dergisi ve MKG, katledilen gazeteci, Jineoloji Akademisi üyesi ve Jineoloji Dergisi Yayın Kurulu üyesi Nagihan Akarseli 4 Ekim'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Ayşeşen Parkı'nda saat 14'te anacak. Eğitimsen İzmir 2 No'lu Şube, Bayraklı Şehit Uğur Sarıkaya Ortaokulu'nda bir öğrencinin çantasında kesici ve ateşli silah bulunmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, okullardaki şiddetin münferit vakalar olarak görülemeyeceği ve öğrenci ile eğitim emekçilerinin can güvenliğinin tehdit altında olduğu belirtildi. Demokratik Modernite dergisinde yayınlanan yazılar nedeniyle derginin eski sorumlu yazı işleri müdürü Ramazan Yurttapan, editörü Haydar Ergül ve 4 yazar hakkında açılan dava ertelendi. Şırnak Silopi ilçesinde 29 Eylül tarihinde gözaltına alınan DEM Parti Meclis üyesi Rıdvan Yusufoğlu ve Özgür Kadın Hareketi aktivisti Dilan Yörüklü serbest bırakıldı. İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde 28 Eylül'de gece vardiyasında yemek yiyen 30'dan fazla çalışanın mide bulantısı, kusma, ishal ve ateş şikayetleri yaşadığı öğrenildi. Bir çalışanın yoğun bakımda olduğu belirtilirken, zehirlenmenin öğlen çıkan yemeğin gece yeniden ısıtılarak servis edilmesinden kaynaklandığı iddia edildi. İstanbul Ticaret Odası'nın Eylül 2026 verilerine göre İstanbul'da 336 üründen 207'sinin fiyatı arttı. 43'ünün fiyatı düştü. En yüksek fiyat artışı özel üniversite eğitim ücretlerinde, en büyük düşüş ise erikte görüldü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valdai Forum'unda yaptığı sert açıklamada Anakara dışındaki toprakları dahil Rusya'ya doğrudan bir saldırı veya abluka girişiminde ülkesinin nükleer silahlar dahil sahip olduğu tüm cephaneyi kullanacağını söyledi. Rusya'nın Avrupa'ya saldırma planı olmadığını savunan Putin, Batı'yı nükleer tehdit retoriğini tırmandırmakla suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı büyük ölçüde yenilgiye uğrattıkları iddiasını yineleyerek, "Bu iş çok hızlı bir şekilde sona erecek, bittiğinde ise petrol fiyatları tepe taklak düşecek" dedi. İtalya'daki Carlo Besta Nöroloji Enstitüsü ve Milano Politeknik Üniversitesi araştırmacıları, mitokondrileri işlevlerini bozmadan özel nano malzemelerle kaplamayı başardı. 2023'te kurulan Brainis laboratuvarındaki çalışma, hücresel tedavilerde yeni olanaklar sunabilir.
İran ve ABD arasındaki gerilimin ardından Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerini kısıtlayan İran, bu kez Boğaz'dan düşman ülkelerin askeri sevkiyatını engellemeye hazırlanıyor. Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim koşulları ve bütçe kesintilerine karşı düzenlediği protestolar Fransa geneline yayıldı. Devam eden lise öğrencilerinin eylemlerinde 400 lise kapatıldı. 2000'den fazla kişi gözaltına alındı. ABD ile İran arasındaki dolaylı müzakereler çıkmaza girerken Washington bölgeye 3. uçak gemisi taarruz grubunu sevk etti. ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayındaki ara seçimler sonrası askeri saldırıları artırabileceği sinyalini verirken, Tahran olası geniş çaplı saldırıya karşı Orta Doğu dışındaki hedefleri de kapsayan daha sert bir karşılık planlıyor. Bilim insanları Sakkara'da 1940'larda bulunan ancak kaybolan 5000 yıllık eserin arşiv fotoğrafını yeniden inceleyerek Kraliçe Meletneit'in kendi başına hüküm süren ilk kadın firavun olabileceğine dair yeni bulgular elde etti. Araştırma Prague Egyptological Studies dergisinde yayımlandı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434-228-3340.
0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bername vaşte şeşma despekeno.
5: Bu bir yeniden iletim.

0: demiş ma bixeyr, ma bixeyr goştare ma yerciyaye. Ez Delal, ez Reyna, be berneme waş tişeşma, roca ara roce ene, ez bena meymaneşma.
1: Barani, güce, güce, barani, barani.
0: Beyam, vengu, waş tişane xo madır, pare bikere, ma piya berneme yek bikele cani. Kısay kerdiş u buyayış ma derbas bikere. Mavane, mabene, vengeşma, waş tişeşma u mabı deyran şimadire. Huvira mekere, ma goştari bikere, ma veng radyoda berin sehet. Evar baş gohdaren heja, evar baş. Ez Delal, ez Disa, bi berneme waş tişeşma, îro ji rojan roja îne, ez dibim meyvane be. Hûn li ku dere bin, berneme waş tişeşma jî eylî ve dere be.
1: Barane, rûkê erdişe kûnerme, barane, barane,
0: Hûn li ku dere bin, eme jî ji bo berneme waş tişeşma li cem we bin. Her kudüçe dengeme lehereme olandı de. Dengeme jame dedi ki jerehaye, jerehaye diçe muşe. Uj muşe haber de semsure. Ne tene semsure ha, diçe hatta amudeji. Em silavên xwe ji çar perçe welat ji cîhanê ew ku me guhdar dikin em wan gişara silavên xwe dişeynin. Hûn dengê min ji radyoya vengê ji frekansa 95 guhdar dikin û hûn dikarin ji hejmara 0532-48479-7424-an re biriya WhatsApp-ê deng daxwaz û peyamên xwe hûn dikarin ji me re bişeynin. Em dibêjin ji bîr ve nekin. Em li ser weşana veng radyoyu verin cem hev. Gohdare neja, em bu amade ne, hunci amade bu ilse, an haji em dest bedikin, an haj boy ve gohdarvanin aziz em estitrana, Koma Ahmed barane eme diyari ve gohtarvanin aziz bikin, kerem bikin embe hevdure barane guje guje gohtar bikin.

Gotiye dem başı vera ez dayika yezda. Bebeka min hin. Semehiye jibovi strana kivroşke duhazın spas. Emji spasiye xoye jiboy xuşka xoye bedriye redikin. U emji ji yezdara strana kivroşke dişeynin. U em yezda ji maçı dikin. U em dibejin hunji bizarokken xoara. Bi zimanê xwe xeber bidin, bi zimanê xwe stran bidin guhdar kirin. Kerem bikin em bi hevdura kîvroşke kîvroşke çindikê guhdar bikin.

gohdar nejam mesitrana kivroşke gohdar kir medyari yezda u hemuzar kankir hediye di peyamen ve digijin me anhaji peyamek din heye slav juve u gohdaren vere em çar heval İrfan Ergin Muhammed u Ömer Direvi ekdene ber bir rehaye vedicin em sitrana Yahya revi duhazın dembaş juve u gohdaren vere Emci spasi yok aşı boyu ve dekin. Emci slaven hadi şeyinin emdi bejin riya ve vekiri be. O emci strana Yahya Revi jiçar hevalan radı şeyinin Ergin, Muhammed, Ömer u İrfan u jigohtarvanin veng radyora. Kerem bikin em bu hevdura strana Yahya Revi gohtar bikin.

Çare ma yerci reyna ma şima dire nika yo peyame ma esto peyame ma dilok raha mev. Merhaba şimare ez Adem ez aplikasyone veng radyo raşıma goştari kena bername şima zahveşo ez dilokta vendakara ez şimara deyire siya şeve ru payiz vazena spas ma spas yani ho keke ho Adem ire reşavene ma be selaman ho ke cire reşavene Tiara hata dilo ki ke ma vane şma çar parça vela tira dema kuma goştar kene ma zedera kefweş bene u bakhtavar bene ma ke semede keke khoye ademi u goştaran erciyayan ma deyire siya şeve ru payiz ma diyari şma kene kerem bi kere ma piya goştari bi kere.

Goştere ma yer ciyaye ma şimadre hediye di ma yene peyni berneme xo vaxte ma tay men ma biyarın vire şima şima işkene numara ma yi WhatsApp ira 0548 489 7424 veng vaştu şu peyaman xo şima işkene madır para bir kere u ma frekansane xo biyarın vire şima Amedin nevayu 5 rıha 87.8 Merdin nevayu 5 Muş nevayu 6.5 Semsur nevayu hire 1.5 Goştare ma yerciye ne kayo peyam ma esto Ma ban mara peyam ne vato çi Merhaba şimare bername şima Zafu eşo Min nan verd ne kayken min çay grota desto xo Mi bername şima kerdo Ve ez goştare kena Ez şimara deyre Ahmet Aslan Gulban Guazena spas Ma spas yani xo kene name xo ne nuşto Braşti yani Dema ku merdim Yani ez bu vaxta ku ez radyo goştare kena Ez hem kefweş bena hem ez zedera fikir yena E peyame ku yene ya ke bername ne bu ke radyo de e deyire ku dane peroy kelami evce deyire ku ez evli min qat goştari ne kerdu ez ilk evli ez vaxta ku evce radyo de goştari kena ez merak kena ez leza anena ez van anu deyir Enno deyir veş be ez ezike ez ez o ene deyiri heni goştare bi keri Ano ke veş beno yani radyo veş o ez şimara vaci şima ke radyo goştare bi keri Fenoko hevale manuşto men çayok grota ez şima goştare kena mas pasiyan oku kene Nakayke maseme de ine u goştaran oku erciyayan ma Ahmet Aslan Gulbang diyar kene Kerem bi keri mapya goştare bi keri

Beli gohtarın heja mesi Trana Ferhat Tunç gohtar kir keke aydın jime xwesti bu mewi rexne kiri bu keke aydın gotiye ez kurdi nizanim kurmancı le ez hin dibim ez dema ku hin bibim ez jivere peyam be kurmancı.

Hinding, jibir nabın. Hin sıtran, dıdıl dıdıminin, vıksı terken şevi.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
4: Gamede ma ver be amedo ke berar dişeci zede biyo. Ekonomiyek bi hezar, cüyek cimatiye gane yar, o ama yok ek biri baveriyo yo şoğlene. Ma sey listeya keveye odaya bazdırgani u saniye ya amedire namzede. Arman cema amede ko, projeye ma reyde pilu kurt bebo. Ma pero endamanu hu uşare amedire paşta işvazene. Namzede listeye keveye Mehmet Kaya.
5: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen baldo pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Öncü domates

diyarına bahar gelmiş memleketimi. Dağlarına bahar gelmiş memleketimi. Dağlarına bahar gelmiş memleketimi. Haberin var mı? Taş duvar.

0: Bu yeniden iletimdir.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler, kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur, kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhabalar, merhaba sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Ben Sarya ile Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da heybemde farklı diller, kültürler, sesler, hikayeler var. Yine sizler için dünyanın birçok bölgesinden şarkıları topladım getirdim. Ve ilk olarak Akdeniz'den, Yunanistan'dan başlayacağız. Karşımızda çağdaş Yunan müziğinin ve protest duruşun en güçlü kadın seslerinden biri var. Nena Venetsanu. Dinleyeceğimiz şarkısı ise aslında ismini söylediğimde bileceğiniz ya da efsanelerle, mitolojiyle ilgileniyorsanız, kadın mücadelesiyle ilgileniyorsanız duymuş olacağınız kavramlardan, kelimelerden bir tanesi. İnsanlık tarihinin aslında hem gizemli hem de tartışılan mitolojik figürlerinden bir tanesi Lilith. Musevi ve Mezopotamya'daki o mitolojik inanışlara göre Lilith, Adem ile aynı anda aynı toprakla yaratılan ilk kadın olarak atfediliyor. Boyun eğmeyi diyor, eşitlik talep ettiği için de ilk asi kadın olarak anılıyor. Mitolojide tabii bu. Nena Venetsanu da bu şarkıda, Lilith şarkısında, Lilith'in o özgürlük çığlığını modern dünyaya taşıyan bir kadının sesi. Kadın onun o kadim yalnızlığını, gücünü, boyun eğmez ruhunu anlatan, hipnotize edici, özellikle Nena'nın da sesiyle birlikte çok harika şarkılardan bir tanesi olmuş. Ve çok uzatmıyorum, Nena Venetsanu Lilith şarkısıyla sizlerle.

Şimdi kuzeye gidiyoruz. Kuzeyin o sisli, hırçın ve gizemli denizlerine gideceğiz. Atlantik Okyanusu'nun ortasında, kayalıklardan ve yeşilin her tonundan oluşan küçücük bir takım ada ülkesine, Faroe Adaları'na gideceğiz. Oranın doğasından, rüzgarından ve okyanus dalgalarından beslenen büyüleyici bir ses var. Hani her bölgenin, kültürün, deneyimin, yaşantının sanatta etkisi vardır. Doğanın da özellikle var. Bu bölgelerdeki şarkılarda bunu çok görüyoruz. Doğanın seslerini, doğanın taklidini şarkılarda görüyoruz. Eivor diye bir sanatçımız var ve şarkısının adı Trollabundin şarkısı. Yani dilimizdeki karşılığıyla işte büyülenmiş ya da traller tarafından ele geçirilmiş tarzında mitolojik bir şarkı bu da. Faroe Adaları'nın o eski İskandinav mitlerinde dağlarda yaşayan troller ve doğaüstü varlıklar çok önemli bir yer tutuyor bölgelerde. Eivor da bu şarkıyı söylerken o modern bir enstrüman kullanmıyor. Elinde sadece geleneksel bir şaman davulu var ve o ritüeli tekrar eder tarzda söylüyor. Tüm tekinsiz o büyüleyici atmosferi kendi sesiyle, boğaz vokalleri ve adeta doğa ayini şeklinde melodilerle söylüyor, yaratıyor hatta hem sesiyle hem kullandığı müzik aletleriyle. Dinlerken de kendinizi o İskandinavya'nın soğuk puslu, belki ormanlarında sisli bir havada hissedebileceksiniz. Eivor seslendiriyor, Trollabundin sizlerle.

Ben Sarıya ile Göçebe Ezgiler'desiniz. Programımız başladı. Öncesinde İskandinav ülkelerine gittik. Daha öncesinde Yunanistan'dan bir şarkıyla başlamıştık. Şimdiki durağımız ise Atlantik'in kıyısı Portekiz'den. Liman kentlerinin sokaklarında yankılanan, dinleyenin o içine işleyen hüzünlü ve derin bir müzik var sırada. Pado müziği, ki o bölgelerde İspanya'da, Portekiz'de çok fazla olan müzik. Bunun bir kraliçesi Amalia Rodriguez karşımızda olacak. Pado kelimesi kader anlamına geliyor. Portekiz kültüründe sodat denilen, işte geri gelmeyecek bir şeye duyulan o derin acı ya da özlem duygusundan doğan bir tür bunlar. Şarkısı ise Pado Portugues bizlere birazdan eşlik edecek. Şarkının içeriği biraz daha deniz sodadın ya da padonun denizcilerin eşliğini okyanusa uğurluyorlar ve bir daha haber alamayan kadınların o yoksul liman mahallelerinden gurbetin ve kaderin o müziğini anlattığı belki de ya da anlatılan bir tarz olarak söyleyebilirim. Amelia Rodriguez de o siyah şalıyla sahneye çıktığı an sanki tüm Portekiz halkının ortak acısını seslendiriyor. Şimdi Lisbon sokaklarında yükselen bu hüznü Amelia Rodriguez'den dinleyeceğiz. Pado Portugues sizlerle olacak.

Portekiz'deydik farklı bir parçayla. Şimdi yine karşınızda olacağım farklı bir dille, farklı bir kültürle. Çok özel ve çok kültürlü bir müzikal köprü var sırada. Aslında İran asıllı Kanadalı dahi müzisyen Faria Faraji ve Ukraynalı'nın güçlü bir vokal olan Julie Vitraniuk var sırada. Bunlar bir araya geliyorlar ve Balkan Slav coğrafyasının kalbinden kopuk gelen bir eseri ortak söylüyorlar. Şarkımızın ismi ise Rosna Livada. Şarkının adı yaklaşık çevirisiyle çiğ düşmüş çayır anlamına geliyor. Bu eser Bosna ve Sırp topraklarında yüzyıllardır söylenen geleneksel bir Balkan adı, bir balat aslında. Hikayesi ise son derece hüzünlü, savaş yüzünden baskıcı güçler tarafından elinden zorla alınan sevgilisinin ardından çayca inci dizip gözyaşı döken bir genç kızın feryadıymış çevirisiyle ya da içeriği. Faria Faraji'nin tarih atmosferinin yeniden canlandırma konusundaki o dehası ve Julie'nin de o ciğerden gelen Balkan vokal tekniği şarkıyı bir ağıttan bir adeta başkaldırıya döndürüyor. Yani harika gerçekten bir müzik olmuş, bir şarkı olmuş. Toprağın, savaşın ve yarım kalmışların hikayesi ya da yarım kalmış aşkların hikayesi diyelim. Rosna Livada sizlerle olacak.

Sıradaki şarkımız aslında yine bildiğiniz seslerden bir tanesi. Dünyaca ünlü Arap müziğinin Orta Doğu'nun kraliçesi. Lübnan'ın yaşayan efsanevisi diyelim, Feyruz bizlerle olacak. Birçok şarkısı var. En sevdiklerimden bir tanesiydi Libeyrut. Şimdi farklı bir şarkısını size seslendireceğim. Onun o kadife sesinden coğrafyamızda çok iyi bilinen, hatta popüler kültürde farklı versiyonlarında dinlediğimiz bir eseri var şimdi. Bin Elt Şelabiyya şarkısı. Şarkının adı Güzel Kız ya da Tatlı Kız tarzına bir şekilde çevriliyormuş. Endülüs döneminden bu yana Arap coğrafyasının damarlarından dolaşan köklü ve geleneksel bir halk ezgisi bu. Feyruz bu şarkıyı seslendirdiğinde bir aşk şarkısı olarak da sadece anlatmıyor. Lübnan'ın, Beyrut'un o iç savaşlarla yer almadan önceki zarif, entelektüel ve çok kültürlü belki altın çağını fısıldıyor bizlere. Coğrafyanın tüm neşesini, melankolisini ve asaletini içinde barındıran bu zamansız klasiğe bırakıyoruz kendimizi. Feyruz geliyor, Bint el Şelabiyya sizlerle.

Radyolarını yeni açanlar için göçebe ezgilerdesiniz. Ben Sarıyaylısınız. Birçok bölgeden, kültürden, dilden şarkılarla devam ediyoruz. İran'dayız şimdi. Tahran'ın modern sokak ritimlerini, geleneksel İran şiirini ve caz ezgilerini harmanlayan çok özel bir grup var. Palet Band grubu ki biliyorsunuz İran sanat konusunda gerçekten nerededir. Yapılan bütün baskılara rağmen, engellemelere rağmen şiirde, sinemada, diğer bütün sanat dallarında gerçekten çok kaliteli filmlerle, müziklerle karşı karşıyayız. Şimdiki dinleyeceğimiz şarkının adı ise Narobeman, yani gitme kal anlamındaymış. Tahran'ın pusuz yağmurlu karanlık gecelerine ve şehrin melankolisine yazılmış bir şiir gibi bu. Sözlerinde biz duvarlardaki gölgelere, koyu bulutlara, yağmur altındaki gülüşlere, bahar bahçesinin sabahına gönül verdik. Gitme kal diyor. Aslında giden bir sevgileriyle belki de geçmişe, o güzel günlere duyulan özlemi halkırıyor. İran'ın o zengin şiir kültürünü modern batı enstrümanlarıyla o kadar naif birleştiriyor ki bu grupta. Dili anlamasanız bile o Tahran'ın gecesinin yüzüne gelip kalbinize oturuyor adeta. Gitmesini istemediklerimiz için çalıyor. Paletten Narobeman sizlerle.

Şimdi kendi topraklarımızdan yükselen ama sınırları aşan, hatta dilleri aşan çalışmalarıyla tanıdığımız bir grup var. Çok kültürlü bir mozaik aslında onlar, kardeş türküler. Bizleri Kafkasya'nın o dik sarp dağlarına götürecekler ki biliyorsunuz birçok dilde şarkılar da seslendiriyorlar grup. Seslendirecekleri şu anki eserin adı ise Doymok. Çeçence bir kelime. Ana vatan ya da ana toprağı anlamına geliyormuş. Kafkas halklarının özellikle o Çeçenlerin tarihi maalesef sürgünlerle, göçlerle ve büyük savaşlarla dolu. Az çok biliyoruz buraları. İşte bu şarkı da her ne olursa olsun toprağına sadık kalan, hürriyetine düşkün Kafkas insanının vatanına duyduğu sarsılmaz sevgiyi ya da saygıyı anlatıyormuş. Kardeş türküler de o çok muazzam, çok seslilik daha doğrusu muazzam bir çok seslilikleri var. Bunlarla o Kafkas ritimlerini harmanlamışlar bu şarkıda. O dağların rüzgarını hissetmemek de elde değil açıkçası. Bir halkın hafızasını, ana vatan ezgisini anlatan bu şarkı karşınızda olacak. Bu şarkıyı sevgili Hakkı Hocam çok değerli arkadaşım sana gelsin diyorum ve ondan da DMS'ye geliyor. Özellikle afetler konusunda ciddi çalışmalar yapıyorlar. Afet Yönetim ve Dayanışma Derneği'ne göndermiş Hakkı Hocam bu şarkıyı. Bizden de DMS'ye Hakkı Hocam'a diyelim o zaman kardeş türküler sizlerle.

yine Akdeniz'deyiz. Akdeniz'in tam kalbinde İspanya'nın güney ucuna gideceğiz Radyo Tarifa'yla. Bilmeyenler için hemen ufak bir tüyo, 80'lerin sonunda kuruluyor bu grup. Adında İspanya'nın Fas'a en yakın sahil kasabası var Tarifa diye, oradan alıyorlar. Grubun kurucuları öyle bir radyo stasyonu hayal edelim ki diyor, İspanyol flamenkosunu çalarken bir yandan da Arap ezgileri girsin. İşte Kuzey Afrika ritimlerinin Akdeniz rüzgarıyla birleşsin demişler adeta, ya da öyle değil. Ve ortaya harika bir müzik topluluğu çıkmış. Birçok dilden, kültürden şarkıları alıp derleyip söylüyor bu grup. Yani tam anlamıyla kültürleri dans ettiren bir grup diyeyim. Birazdan çalacağım şarkının adı ise Sin Palabras. Türkçesiyle yaklaşık olarak kelimesiz ya da sözcüklerin yetmediği yer tarzında bir çevirisi olabiliyor. Şarkının sözleri çok samimi, çok duru. Hani bir gününü görürsünüz, içinizden bir şeyler kıpırdar, göz göze gelirsiniz ve konuşmanıza gerek kalmaz. Her şey aslında anlatılır, söylenir, kelimesiz her şeyi anlatabiliyorsunuz. O tarzda bir şey. İşte bırak seni izleyeyim, o kimya, o gülüşler, o bakışlar, benden uzaklaşma diye. İşte her şey kelimesiz, sözcükler olmadan başladı diyor şarkıda da. Müziğe kulak kabarttığınızda da o flamenco'nun sıcaklığını, arka plandaki o mistik doğu tınılarını ve ritimlerini hemen hissediyorsunuz zaten. Gerçekten de insanları kelimesiz bırakan, sadece ritme ve duyguya teslim eden şarkılardan bir tanesi, sevdiğim gruplardan bir tanesidir de bu arada. Akdeniz'in kültürüyle sizleri Radyo Tarifa ile baş başa bırakacağım. Karşınızda Sin Palabras sizlerle.

Programımızın sonuna geldik. Son şarkımız yine Afrika'dan. Mutlaka Afrika'dan bir şarkı çalmaya çalışıyorum. Sizler için araştırmalar yapıyorum ve karşıma harika kültürlerin, dillerin yine farklı farklı bölgelerde, adalarda yaşayan o insanların, o toplulukların yaşayışlarını da içine kattığı şarkılarla karşılaşıyorum. Yine onlardan bir tanesi var karşımda. Afrika'nın batısına ritmin ve müziğin kalbinin attığı topraklara, Mali'ye gideceğiz şimdi. Sadece Afrika değil, dünya müziğinin en güçlü kadın sanatçılarından, kadın hakları savunucularından bir tanesi aynı zamanda. Özellikle olduğu bölgede çocuk evliliklerine ve çok eşliliğe karşı ciddi duruş sergileyen, bu konuda mücadele eden kadınlardan bir tanesi. Asil bir ses karşımızda olacak. Umu Sangare sanatçımızın ismi. Söyleyeceği şarkısı Seyam. Yani kendi dillerindeki karşılığıyla neşe ya da mutluluk tarzına bir anlama geliyor. Umu Sangare, Mali'nin Basur bölgesinde geleneksel müzik kültürünü dünyaya tanıtan isimlerden bir tanesi. Şarkı ritmik olarak çok hareketli, coşkulu görünse de aslında derin bir toplumsal haksızlığa karşı, işte neşeyi, zorluklara karşı direnmeyi anlatan şarkılardan bir tanesi belki de. Kadınların özgürlüğünü ve neşesini bir başkaldırı olarak gören muhteşem Afrika manifestosu olarak görüyorum bu şarkıyı. Onlardan bir tanesi daha doğrusu. Ve Umu Sangare seslendirecek Seya şarkısı sizlerle. Bu hafta da Göçebe Ezgiler programımızın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Pazartesi günü saat 8-9 arasının tekrarı olacaktır, kaçıranlar için söylüyorum. Hafta yine farklı diller, kültürler, şarkılarla, onların hikayeleriyle karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, Renk Radyo'da kalın.

0: Reklamlar. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 779 lira 90 kuruş, manvit tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalın yumurta otuzlu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Venk.

Hinding, jibir nabın. Hin sıtran, dıdıl dıdıminin, vıksı terken şevi.

0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı, 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

Sayro vano derde de gönlü zor hak ve kemeri darı ne sano mereme dizer nuruna güne mordem zerrede ne mano nakhsusa her sayr nuruna bitme olacak kemere çeki klamı meydan yano bele mali sola da o serkere ne onu o

heyranı tozcanı keşene geçişi Laur zepire sarı talibu yeni hılışı Tutsorocu kota heri rozanemişi Ezbine çeşki ötüren ki timire bir atı dinemuşi Gremurul

Ez ve heran eto canik eşene çiçeği Ere kivaram Male dina sano vrato canik okuma verte yatağı ipegi Hekranlık aben ona savdara gore golu sarı obeme çırte hordegi De gönül kez jümünü bizere zire merden eçina Merden

0: ke wezo tolevre raurji Şune kotne dere lazu Tümü sarı bir az zerek etici Ere kivaramı tijan khane jivan Lev pırke tokarındaki levase tersan Pore tokarındaki ipege su kavani Gos bide hekado canı kere defterin oru ez buani Ne ov ne çeki tosarı vate kerde Tamami tosarı kancı hurinda Zu imami na eka tutama davan Germe vare tersan Kes pers nekano estamolde Derde tol fakir saydan
1: Radyo Bey.

Radyo Wave. Bang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo